0: Radio X. Es ist 8.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan

0: İstanbul başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00 ve bir Perşembe gününde daha İstanbul programında Radyo X'te birlikteyiz. Bugün stüdyoda 3 kişiyiz. Merhaba.
1: Selamlar.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Nasılsınız efendim?
1: Gayet iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Koştura koştura geldik ve İstanbul programında sizleri görmekten memnunum. Çünkü seni bayağıdır görmedim ben galiba.
2: Çınar. Evet, olabilir.
0: 2-3 haftadır oldu herhalde.
2: Evet.
0: Geçen hafta galiba çok güzel bir yayın yapmışsınız.
2: Evet.
0: Öyle duydum.
2: Kırgızistan'dan konuştuk.
0: Harika. Sen de iyi bir dinleyiciydin galiba.
1: Ben çok iyi dinledim ve çok beğendim, evet.
0: Senin, çünkü bizim bir WhatsApp grubumuz var kendi aramızda. Orada geçen konuşmalardan aman Allah'ım övgüler övgüler.
1: Ben biraz bombaladım orayı.
0: Güzel. Evet, Duygu Kırgızistan'a gidip gelmişti. Onun hakkında konuştunuz.
2: Aynen.
0: Bugün de artık başka seyahat hikayelerinden konuşalım.
2: Senin seyahatinden konuşabiliriz.
0: Bence seninkinden konuşalım.
2: Benim pek bir seyahatim olmadı ya. Nereye gittim? Ha evet, Londra'ya gittim. Yani böyle tabii Kırgızistan ya da başka böyle egzotik yerlere gitmedim ama yani Londra'dan bahsedebilirim. İşte başka Atina'dan bahsedebilirim. Bunlardan bahsetmedim.
0: Sen Atina'ya ne zaman gittin?
2: Atina'ya Ağustos'un başına gitmiştim.
0: Okey, yakınlarda yani. Evet. Güncel bir yer alabiliriz. Peki sen?
1: Ben de çok gezi sayılmaz ama bir 6000 kilometre motorla Türkiye'ye gidip geldim.
0: İşte bu da bir hikaye.
1: Evet, öyle bir şey yaptık biz de.
0: Güzel. Ben de bu sene Türkiye'ye gittim geldim. Onun haricinde Polonya zaten ikinci memleket olduğu için oraya gittim geldim. Biz artık böyle Polonya-Türkiye üçgeninin de hayatımızı devam ettiriyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü çok gezmeyi seviyorum ama artık pek imkanı yok.
1: Dünyayı gezen biri olarak tabii sana zor geliyordur 3 ülke.
0: Dünyayı gezdikten sonra çocuk yapmak iyi bir fikir değilmiş. Çocuk olduğundan beri çakılı kaldık.
2: Ama önceden de yapmak iyi bir fikir değil. Yani hani önce çocuk yaparsan bu sefer de dünyayı gezmek i̇şte bayağı bir ertelenecek.
0: Herhalde çocuk yapmamak lazım.
2: Yani çocuk buradan bunu mu çıkarıyoruz?
1: Büyük bir manipülasyonla karşı karşıyayız şu anda çocuk sahibi olmak isteyenlere karşı.
0: Gezemezsiniz. Gezseniz bile eskisi gibi gezemezsiniz. Neyse, şarkıyla devam edelim. Dumanla başlıyoruz yanı başımdan. Ah, gençlik günlerim geçti gitti yanı başımdan. Ardından ise Erkut Taçkın'dan dinleyeceğiz. Sevmek istiyorum.

0: Erkut Taşkın'dan dinledik. Sevmek istiyorum. Böyle saykadelik giderken hemen geçen haftada konuştuğumuz başka bir konudan bahsedelim. Babazula konseri 15 Ekim.
1: Evet.
0: Gidiyor muyuz?
2: Gidelim ya.
1: Gidilir be.
0: Az önce de konuşuyorduk konu. Hatta aramızdan bazıları kendini feda edip arabayla gidelim, ben içki içmem, siz içersiniz falan da dedi.
1: Birileri de reddetti onu ama şimdi bilmiyorum neler oldu acaba şu an.
0: Ben kabul edebilirim bu teklifi ama düşünmem lazım. Ya neden düşünmem lazım? Hafta içi falan böyle biraz karışık işler. Ama yani gitmek isterim açıkçası.
1: Evet.
0: Ama bir bakacağım.
1: Bir de üst üste iki tane doğum günü varmış.
0: Evet, 14 Ekim Gülden de benim doğum günümüz. Dolayısıyla hiç Gülden de beraber kutlamıyoruz. Herkesin kendi programı oluyor. Babazula konseri Cazhane'den Mood'da gerçekleşecek. Kapı açılışı 19.30, konser başlangıcı 20.30. 15 Ekim Perşembe günü gitmek isterseniz Mood.ch'den programı inceleyebilirsiniz ve biletleri alabilirsiniz. Böyle konuştuktan sonra bir de Babazula mı çalsaydık ya? Şöyle konuştuk da.
2: Evet.
0: Değil mi? Hemen koyuyorum bir Babazula. Babazula'dan peki böyle çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
2: Ben İstanbul Çocuklarını seviyorum örneğin bu listede olan.
0: O zaman Kaçın Kurası çalın.
2: Öyle mi? Okey.
0: İstanbul Çocukları dinleyelim o zaman bundan sonra Babazula'dan. Hemen ardından ise Mercan Dede'den dinleyeceğiz. 800. Bu birazcık böyle yavaş başlayan bir şarkı ama ondan sonra çok güzelleşiyor ve Ceza da katılıyor şarkıya. Hemen ardından ise İpek İpekçioğlu'ndan Bir Çift Turuna dinleyeceğiz. Bir de Mercan Dede hakkında bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda Mercan Dede herhangi bir albüm çıkarmadı. Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?
2: Ben de bilmiyorum.
0: Bu albümü ben çok seviyordum. Yanılmıyorsam 2012 yılında çıkmıştı bu albüm. 800 albümü. İçindeki bütün şarkılar farklı sanatçılarla birlikte söylenmişti. Ceza da bunlardan bir tanesi. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi de bu albümdeki. Yine albüme de adını veren şarkı 800. Dolayısıyla benim için yeri de farklı. Çok da seviyorum. O yüzden bugün listeye aldım. Ve Babazula ile başlıyoruz. İstanbul Çocukları.

0: Saatlerimiz 20.35, uzun bir ara verdik 3 tane şarkıyı arka arkaya çalarak ve programı yarıladık. Hemen başka bir konser haberiyle devam ediyoruz. Mor ve Ötesi geliyor Basel'imize 16 Ekim 2026'da Stadt Casino Basel'de. Ona gidecek misiniz?
1: Yani gitmek istiyorum ama 61 frank biraz fazla geldi açıkçası.
0: Bana 61 frank artı oturarak izlenmez o ya. Oturarak mı izlenir Bon Vetesi, ne bileyim. Tam dans edeceğimizden vesaire değil de.
1: Evet.
0: Zülfü Livaneli değil
1: yani. Başka kategori vardı, o da 71 diyordu. O ayakta olan mı acaba?
0: Bence hepsi oturmalı onlar.
1: Öyle mi? Yani ama iki fiyat gördüm de dedim acaba.
0: Biletler de bayağı tükenmiş. Bence ön sıra arka sıra gibi bir şeydir o. Biletler de bayağı tükenmiş. Ben de gitmek isterim aslında ama... Olabilir mi bilemiyorum şimdi. 16 Ekim hemen Babazola'dan bir gün sonra Basel'de. Sen dinliyor musun Mor ve Ötesi?
2: Dinliyorum evet ama bir ay sonrasında plan yapamıyorum şu anda ya. Çok hızlı değişiklikler oluyor hayatımda.
0: Welcome to Switzerland.
2: Evet. Aslında Switzerland için ters bir durum değil mi? Normalde 4 ay sonrasını planlıyor insanlar falan. Benim 2 hafta sonra nerede olacağım, hangi ülkede olacağım tam kestiremiyorum. Nerede çalışacağımı falan. O yüzden biraz zor oluyor bir ay sonrasında plan yapmak.
0: İşte alışacaksın bunlara.
2: Umarım alışırım.
0: Umarım. Evet. Umarım.
1: Yani hani Switzerland sonuçta pek çok ülkeye sınırı var ya, ondan belki de sen de nerede olacağını bilemiyorsun.
0: Evet. Ah yine Basel'imizin kendine has özelliğine geldik. 3 ülkeye sınır olması ve her milletten insanın burada olması Basel konusunda en hoşuma giden, en çok sevdiğim şey. İsviçre'de Basel haricinde bir yerde de yaşayamam. Sadece bu yüzden konu açtığın için bunu da belirtmek istedim.
2: Her evet. Fırsatta bunu belirtiyorsunuz. Ren Nehri ve Basel'in 3 sınırı, tamam.
1: Kesinlikle evet. Yani. Açıkçası benim eşimin Visp'te bir iş fırsatı vardı. Düşündük acaba hani de, yani ben gittim gördüm kesinlikle yaşayamazdım yani Visp'te. Hani çok fena. Basel daha iyi.
0: Şarkıyla devam ediyoruz. Goran Kayfes Subtropik'ten geliyor Adımız Miskindir Bizim. Ardından ise Engin'den dinleyeceğiz. Kiosk Yüksel.

0: İstanbul.
1: Saatlerimiz 20.48 ve İstanbul'un son düzlüğüne girmiş bulunuyoruz. Son bir konser haberi daha var. Ezel geliyor. O da 15 Ekim'de Baba Zula'yla birlikte değil ama aynı zamanda Zürih'te başka bir mekanda. Ekstra'da çıkacak Ezel. 15 Ekim 2026 saat 20'de eğer ona gitmek isterseniz. Nerede biletler? Şu an Ticket Corner'da görüyorum ama Ekstra'nın kendi sayfasında da bulabilirsiniz bilgileri. Ezel'e gidecek misiniz? Baba Zula mı Ezel mi?
2: Tam aynı soruyu soracaktım ama benim cevabım yok. İkisine de gidemeyeceğim büyük ihtimalle çünkü.
0: Baba Zula.
1: Ezel'e politik duruşundan ötürü beğensem de şarkıları bana hitap etmiyor ne yazık ki.
0: Aynen, evet.
1: Baba Zula her türlü hitap ediyor. Ama burada Ezel'e de haksızlık yapmak istemiyorum tabii ki. Siz dinleyiciler hangisine gitmek isterseniz. Bence iki konser de harika. Tabii üst üste bir de geliyorlar. Bir de Mor ve Ötesi var bir sonraki gün. İsviçre, Türkiye'den gelen grupların... Gerçi Ezel Berlin'den geliyor galiba. Hı hı. Doyacak Ekim ayında.
0: Evet, bir Türkiye rüzgarı yaşanacak yani burada.
1: Bu arada Kasım'da Aralık'ta da konserler var ama şu an aklımda yok hiçbiri. Haftaya da onlardan bahsederiz.
0: Hı hı. Aynen, ben Kasım ve Aralık'ta bazı konserlere bilet aldım ama hani Türk gruplar değil bunlar. Hani Sababa 5 diye bir grubu izleyeceğim Kasım'da. Onun için heyecanlıyım.
1: Ben de Kasım'da Soen diye bir grup izleyeceğim. Pratten Zetzibin'de.
0: Ooo, anlaşıldı. Metal, rock galiba.
2: Hangi grup pardon?
1: Soen.
2: Ha tamam. Eşim de bir gruba bilet almıştı. Çok çok hevesle bilet aldı. Adını unuttum şu anda.
1: Ah be, o zaman.
2: Metal de çünkü oradan aklıma geldi.
1: Zesibin de demin.
0: O da rockçı galiba.
2: Metal fakat neyi metal? Senfonik metal demişti. Ünlü bir grup.
0: Tarja Turunen, Tarja diye bir kadın. Ha, grup değil o şey. Bilmiyorum. Night Vision tamam, solisti geliyor. Ben biliyorum çünkü kardeşimi ikna etmeye çalışıyordum. İşte tekrar bazı yalar kendisi.
1: Senin de
0: rockçı.
1: Kardeşin rock şey değil mi? Evet.
0: Evet. Evet. Aynen. Belki bir gün
1: onu çalsan ki bir gün ya. Onu diyecektim. Tamam.
0: Evet şu an.
1: Bugün değil çünkü daha ekleme, veri tabanını eklememiz lazım. Ama önümüzdeki hafta çalalım. İsmi neydi?
0: Cihan Yıldırım.
1: Cihan Yıldırım Spotify'da
0: bulunabilir.
1: Bulabilirsiniz. Ve programımızı bitiriyoruz. Önce Island Man'den dinleyeceğiz. Rüzgar ardından ise Barış Manço'dan Dere Boyu Kavaklar. Ve İstanbul bitti.